ve açık bir şekilde güneşe tapıyorlar. Ben şeytan onlara yaptıklarını süslemiş, doğru göstermiş ve Allah'ın yolundan men etmiş. Öyleyse Allah'ın yolu var. Bu yoldan men ediyor iblis insanları. Yani iblis Allah'ın yolundan men edenlerden bir varlık. İnsanlardan da var aynı niyeti olanlar. Şimdi bakıyoruz Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ خَلْدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا Allah Teala diyor ki onlar kafirler. Muhakkak ki onlar kafirlerdir. Ve onlar Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olurlar diyor Allah Teala. İnsanları sırat-ı müstakimden men ederler diyor Allah Teala. Allah'ın sebebinden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'ın yolundan men ettikleri için dalaletleri uzak bir dalalet. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, hidayete ermeyi dilemiyorlar, böyle bir niyetleri yok. Yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte bu insanlar tehlikeli olanlar. Bunlar kalplerinde zevk olanlar. Bunlar kalplerinde maraz olanlar. Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlar. Bunlar başka insanları hidayetten men etmek için Allah'ın ayetlerini ve hidayeti Allah'a insan ruhunun ulaşmasını ketmedenler, gizleyenler, inkar edenler, küfür edenler ve yalanlayanlar. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmıyor, başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Onların amelleri boşa gidiyor. Ve Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. İşte bu muhtevada insanları Allah'ın yolundan men edenler nasıl bir hüviyetteler? Uzak bir dalalet içindeler. Onlar kâfirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Hem kendilerine zulmederler hem de başka insanları Allah'ın yolundan çıkarttıkları için onlara zulmederler. Allah onlara mağfiret etmez. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi mutlaka Allah'ın yoluna sırat-ı müstakime ulaşacaklardı. Ve tabi oldukları an Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama bunlara Allah mağfiret etmiyor. Onları tarika müstakime ulaştırmıyor. Onları cehennem yoluna ulaştırıyor. Onlar cehenneme gidecekler ebediyen orada kalacaklar diyor Allah Teala. İşte Allah'ın yolundan men eden güçlerin başında iblis var.

orada iblis söz konusu. Ve yaptığı şey ne? O insanları hidayete erdirmemek. Yeryüzünde fesat çıkarmak. İnsanları ifsad etmek. Allah'ın yolundan men etmek. Hidayete ermelerine mani olmak. Bu ayet bize net olarak şunu söylüyor. Nem suresinin 24. ayet-i kerimesi. Allah'ın yolundan kim men edilirse, Allah'ın yoluna giremezse, ki Allah'ın yoluna girmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda Allah'ın yolundasınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın yoluna girmiştir, Allah'ın yolundadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümin olmuştur. Herkes hidayet ehli olmuştur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalırlar, küfürde kalırlar. Ayet-i Kerime Allah'ın yolunda olmayanların hidayette olmadıklarını söylüyor.

ayet-i kerime bize Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girecekleri bir yolun varlığını, bu yoldan insanların şeytan tarafından men edildiklerini ve men edildikleri için de hidayet üzere olamadıklarını anlatıyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, sırat-ı seviye üzerinde olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, 7 tane sırat-ı müstakimden birincisine ulaşır. 7. basamağa kadar bu yol devam eder. 7. basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sebil. 14. basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, gerçekten sırat-ı müstakim adıyla geçen bir bütün. İki yatay sebil, iki dikey sebilden oluşan bir bütün. Sonra 21. basamaktan sonra 25. basamağa kadar yeni bir sebil, fizik vücudun teslimi sebili. 25'ten 26'ya nefsin teslimi sebili. 26'yı 27'yi alan, 28'in de 4 kademesini alan irşada ulaşma sebili. Sonra da 28. basamağın 4. kademesinden 5. kademesine kadar ulaşan son sebil, iradenin teslimi sebili. Bunların her biri ayrı bir sebil oluşturuyor. Bu ayet hidayetin başlangıcının sebilde olmak olduğunu söylüyor. Allah'ın kim Allah'ın yolundadır? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci sebildedir. Birinci sırat-ı müstakimdedir. Birinci yoldadır. 7 tane sebil, 7 tane safayı içerir. Allah razı olsun. 25. ayet-i kerime Nem suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ella yescudu lillahillezî yuhri cülhav'e fis semavati vel ardı ve ya'lemu ma tuhfune ve ma tu'linun. Ella yescudu, nasıl secde etmezler? Lillahillezî, li Allahillezî, li için Allah, Allah, ellezî ki o. Yuhricu, çıkarır. El-hab'e, gizli olan, saklı olan. Fi es-semavati, semalarda, göklerde. Ve el-ardu, ve yeryüzünde, yerde. Ve ya'lemu, ve bilir. Ma tuhune, sizin sakladığınız şeyi. Ve ma tu'linun, ve açıkladığınız şeyi. Ve şöyle oluşuyor ayet-i kerime. Göklerde ve yerde saklı olanı çıkaran, yani meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? Ella yescudu. Nasıl secde etmezler? Secde etmezler. Lillahillezî, Allah için, Allah'a.

Hazreti Süleyman zamanında da ondan evvelki bütün devirlerde de namaz hüküm ifade ediyordu. Allah'a secde etmek her devirde asıldı. Öyleyse Allah'a secde etmeyi o kavim unutmuş, bunu gerçekleştirmiyor. Belkıs'ın Seba Melikesi, Belkıs'ın Seba halkı. Burada bir engel koyuyor. Ve 26. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huve Rabbül arşı. Arşıl azim. O Allah ki arşıl azimin sahibidir. Ondan başka ilah yoktur.

Arşil Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. La ilahe illa huve. Allahü la ilahe illa huve. Allah da Allah ki ondan başka ilah yoktur. Ve gene huve ve o Rabbül Arşil Azim. Arşil Azim'in Rabbidir. Bu ayette Nem suresinin 26. ayet-i kerimesinde tek Allah'tan bahsediyor. Tek Allah söz konusu. Ondan başka ilah yoktur. O Arşül Azim'in sahibidir. Ve 27. ayet-i kerime Kale se nenzuru e sadakte em kunte minel kazibin. Kale dedi, senen zürü bakacağız. E mi? Sadakte doğru söyledin. Em yoksa kunte sen oldun minel kazibin yalancılardan. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız dedi.

Sen doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız, dedi. Burada kunte kelimesi yalancılardan mı oldun manasını doğuruyor. Ama yalancılardan mı oldun pek ifade edilmiyor Türkçe'de. Yalancılardan mısın muhtevası daha açık ve Türkçe'ye uygun bir ifade diye düşünüyoruz. Aslı em künte miner kazibin, yoksa yalancılardan mı oldun? Parantez içinde gene yazalım. Yalancılardan mı oldum? Bakacağız, dedi. Ve 28. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İshab bi kitabi haza fe elkih ileyhim summe tevelle anhum fenzur maza yerciun. İse götür, git. Kitabı benim kitabım, benim yazım, benim mektubum, kitabi. Haza bu, fe. O zaman böylece elkıh, at, bırak, ilkah et. İleyhim onlara, sümme sonra tevelle, geri dön, anhim onlardan. Fenzur, feunzur, böylece, fe böylece, unzur, bak. Maza ne, neye, yercuğun döner, dönecekler. Bu yazımı, yani mektubumu götür. Böylece onlara at. Onu at. Yani ulaştır. Sonra onlardan dön. Onlardan geri dön. Neye dönecekler? Yani ne cevap verecekler? Bak.

Neye dönecekler? Ne cevap verecekler? Bak diyor. Yani Hazreti Süleyman Hütüt kuşuyla hala konuşuyor. Kuşun söylediklerini onunla tezekkür ediyor, müzakere ediyor. Ve Hütüt kuşuna bir mektup yazıp veriyor Hazreti Süleyman. Bu mektubu onlara götürüp bırak diyor. Sonra da ne cevap vereceklerini bekle, öğren ve bana haber getir diyor. İşte Hazreti Süleyman'ın bu tarzda bir yetkisi söz konusuydu. Cinlerle, şeytanlarla, kuşlarla konuşabiliyordu, onları görebiliyordu. Hatta cinleri de ordusunda topluyordu. Ve 29. ayet-i kerime, Kale, ya eyyuhel mele'u inni ulkiye ileyye kitabın kerim. Kerim. Kalet dedi, ya eyyuha, ey el mele'u, ileri gelenler. İnni muhakkak ben ulkiye bırakıldı, ileyye bana kitabın, bir yazı, mektup, kerimun, kerim, kıymetli. Sebe melikesi Saba melikesi veya Sebe melikesi, ey ileri gelenler, gerçekten bana kerim, kıymetli, önemli bir yazı, mektup bırakıldı. Kerim aslında ikram edilmiş demek. Kıymetli, belki biraz gizli manasına gelen bir kelime. Kıymetli, önemli. Niçin önemli? Seba halkının geleceği için önemli. Hazreti Süleyman belki de Seba ülkesini işgal edecek. Bu açıdan önemli bir mektup. Bana böyle bir mektup bırakıldı diyor. Ayet 30. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. İnne muhakkak ki o min Süleymane, Süleyman Aleyhisselam'dan, ve innehu, ve muhakkak ki o bismillahi, Allah'ın adıyla, errahmani, Rahman olan, errahimi, rahim olan, rahmet nuru gönderen, yani rahim esmasıyla tecelli eden, yani muhakkak ki o Süleyman Aleyhisselam'dan, Süleyman'dan, Hazreti Süleyman'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.

innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. O, bu mektup, bana gelen mektup, kerim mektup, Hazreti Süleyman'dan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor diyor. Ve 31. ayet-i kerime, Ella ta'lu aleyye ve tuni müslimin. Ella ta'lu, nasıl büyüklük taslarsınız? Büyüklük taslamayın. Aleyye, bana ve tuni, ve bana gelin müslimin, teslim olanlar.

Burada Hazreti Süleyman bana teslim olarak teslim olanlar hüviyetinde gelin diyor. Yani teslim olun. Teslim olmak üzere gelin. Bana karşı büyüklük taslamayın. Ve bana teslim olmak üzere gelin. Bu muhtevada bir hüviyet taşıyor olay. Yani Hazreti Süleyman gelin diyor, sulh ile bana teslim olun, harp etmeyelim. Yoksa teslim olmazsınız, aramızda harp çıkacak manası burada açık bir şekilde görünüyor. Ve devamına giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ayet 32. Kalet ya eyyuhel mele'u eftuni fi emri ma kuntu kati'aten emren hatta teşedun galet dedi ya eyyuha ey el meleu ileri gelenler eftuni bana fetva verin reyinizi bildirin efta açıkladı fetva verdi manasına geliyor fi içinde emri işimde makuntu ben olmadım katiyeten kati olarak kesinlikle emren emir iş hatta oluncaya kadar olmadıkça teşeduni bana şahit olun, benim yanımda bulunun. Diyor ki Belkıs, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Yani kararımda sizin reyinizin mutlaka rolü olacak. Siz şahitlik etmedikçe, yani yanımda bulunup fetva vermedikçe, ben kat'i kesin emir verecek değilim dedi.

Demek ki herkes kararlarını ülkesinin ileri gelenlerinden onların reylerini alarak veriyordu. Böyle bir netice çıkıyor. Ve dediklerini Ayet Suresinin Nehm Suresinin 33. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu nahnu ulu kuvvetin ve ulu be'sin şedidin vel emru ileyki fenzuri maza temurin. Kalu dediler, nahnu biz ulu sahibi kuvvetin kuvvet ve ulu ve sahibi be'sin güç kuvvet. Şedidin şiddetli, büyük. Ve el emrü ve emir iş ileyki sana. Fe unziri, fenzuri. Fe, bundan sonra öyleyse unziri bak, karar ver. Maza ne? Neyi? Temurin. Sen emrediyorsun, emir vereceksin. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz. Ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver. Ne emir vereceksin dediler. Böylece Belkıs'la ülkesinin ileri gelenleri arasında bir muhteva oluştu. Belkıs'ın karar vermesini istediler. Ve Nehm Suresinin 34. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet innel mulûke izâ dehâlu kariyeten Efse duha ve cealu izzete ehliha ezilleh ve kezalike yef'alûn yef'alûne. Kâlet dedi, inne muhakkak ki el mulûke melikler, sultanlar, hükümdarlar izâ olduğu zaman dehalu girdiler. Kariyeten bir belde, bir ülke. Efseduha, onu fesat ettiler, bozguna uğrattılar. Ve cealu ve kıldılar, yaptılar. Onu ifsad ettiler. Bozguna uğrattılar ve cealu ve kıldılar, yaptılar. Ve izzete, izzetli olanlar, izzet sahibi olanlar, ehliha, bunun halkı, ezzilleten, zillete düşürerek. Ve kezalike ve işte böyle, bunun gibi, yef'alûn, yapıyorlar, yaparlar. Seba Melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar, bir ülkeye girdikleri zaman, onu ifsad ederler. Bozguna uğratırlar. Onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar da bunun gibi yaparlar dedi. Yani burada Belkıs ülkesinin ileri gelenlerine muhtemel bir yenilme halinde özellikle ileri gelenlerin durumlarının hiç de iyi olmayacağını anlatmış oluyor.
İzzet sahibi olanlar zillete düşürülüyor. İzzet, şan, şeref, başkaları tarafından itibar görmenin genel ifadesi, zilletse bir insanın negatif istikamette başkalarının itibar edeceği değil, hor göreceği bir insan olması hüviyetini taşıyor. Ve 35. ayet-i kerime ve inni mürsiletün ileyhim bi hediyetin fe naziratün bima yerci ul mürselûn.

Ve 35. ayet-i kerimesinde, yani bu ayet-i kerimede ve inni muhakkak ki ben mürsületin resul gönderen ileyhim onlara bir ile hediyetin hediye ve o zaman artık böylece nazıratün nazar edenler, bakanlar bima ne ile yercuğu dönerler, mürselin resuller. Ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler neyle dönecekler. Burada resul kelimesi gene geçiyor. Neml suresinin 35. ayet-i kerimesi ve bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilen elçiler. Biliyorsunuz akaid Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala eğer Resul'den bahsediyorsa o mutlaka Nebidir diye bir iddia var. Yani peygamberdir. Resul adı ne zaman geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de o mutlaka bir peygamberdir iddiası var. Bu iddianın geçersizliğini bu ayette Nem suresinin 35. ayet kelimesi de ifade ediyor. Ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım Resuller yani elçiler ne ile nasıl dönecekler geriye. Nem suresi 36. ayet-i kerime ve lemma ca'e Süleymane gale e tumid duneni tumid tumiddu neyni neni bi malin fe ma ata niyallahu hayrun mimma atakum bel entüm bi hediyetikum tefrahun. Ve o zaman bunun üzerine lemma olduğu zaman cahe geldi. Süleyman gale dedi mı tümiddüneni bana yardım ediyorsunuz. Bi ile malin mal. Ve böylece artık ma şey ata niyallahu Allah bana verdi. Allah bana verdi. Hayrın daha hayırlı mimma şeyden atakum size verdi. Bel hayır. Entüm sizler bi ile hediyetüküm hediyeleriniz tefrahun seviniyorsunuz. Övünüyorsunuz. İftihar ediyorsunuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üzerine Resuller hediyelerle Süleyman Aleyhisselam'a geldikleri zaman Süleyman Aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz dedi.

kız istila edilmek üzere olan bir ülkenin melikesi olarak Hazreti Süleyman'a hediyeler gönderiyor. Hazreti Süleyman, ben oraya gelmeden ülkeni esir almadan sen bana teslim olursan aramızda hiçbir anlaşmazlık olmaz haberini gönderince Belkıs Hazreti Süleyman'ın bu savaş işaretine ona elçileriyle hediyeler göndermek suretiyle mukabele ediyor. Ve 37. ayet, Nem suresi 37. ayet. Erci ileyhim fele netiyenne hum bi cunudin la kıbale lehum biha ve le nuhri cennehum minha ezilleten ve hum sagirun. Üci dön ileyhim onlara fe bundan sonra ve elbette mutlaka netiyennehum onlara geleceğiz, geliriz. Bi ile cunudin, ordular. Ya kıbele, mukabele edemezler, karşı koyamazlar. Lehim onlar, biha ona. Vele ve elbette mutlaka nuhri cennehum, onları sürüp çıkaracağız. Minha oradan, ezilleten zilletle, vehim onlar, sagirun, küçük düşenler, hor görülenler. Hazreti Süleyman diyor ki, onlara geri dön. Elçilere hitap ediyor. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız.

Seba ülkesiyle Hazreti Süleyman arasında harp çıkmak üzere. Hazreti Süleyman bunları söylüyor. Ve 38. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya eyyü hel meleu eyyukum ye tini bi arşiha kable en ye tuni müslimin. Kale dedi ki ya eyyuha ey el meleu ileri gelenler eyyukum sizin hanginiz yetini bana getirir bir arşiha onun tahtını kable önce en yetuni bana gelmeleri müslimin teslim olanlar. Süleyman Aleyhisselam ey ileri gelenler onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Hazreti Süleyman diyor ki onlar teslim olacaklardır. Teslim olmadan önce teslim olmak üzere bana gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirebilir? O büyük kocaman bir tahtı varmış. Seba Melikesi Belkıs'ın. O tahtı hanginiz bana getirebilir diyor. Şimdi burada 39. ayet-i kerimede gene fizikidesi bir şeylerden bahsediyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ifritun minel cinni. Ene atike. Atike bihi kable en tekume min mekamike. Mekamik. Ve inni aleyhi le kaviyyun emin. Kale dedi, ifritun ifrit. Minel cinni cinlerden. Ene ben atike, sana getiririm bihi onu. Kavle önce entekume, senin kalkman, senin yerinden kalkman. Min makamike makamından entekume

yerinden kalkman min makamike makamından. Ve inni ve muhakkak ben aleyhi ona le muhakkak mutlaka elbette kaviyyün kuvvetli güçlü eminun emin. Cinlerden ifrit sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona yani onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. Sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. İşte fizik ötesi bir olay. Cinlerden ifrit diyor ki biliyorsunuz Hazreti Süleyman'ın arası cinlerden ve insanlardan oluşuyordu. Kuşlardan oluşuyordu. Ve cinlerden ifrit dedi ki ben onu sana sen makamından kalkmadan önce yani kalkana kadar getiririm. Ve ayet 40. Neml suresi Bismillahirrahmanirrahim. Kâlel nezî indehu ilmün minel kitâbi ene âtike bihi kable en yertedde ileyke tarfuke. Felemma reâhu müstakırran indehu kâle hâzâ min fadli rabbi li yebluveni eşkür em ekfur. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنِّي رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Kale dedi, ellezi ki o, indehu onun yanında ilmün ilim. مِنَا الْكِتَابِ kitaptan, اَنَا بَنْ اَتِّيكَ sana getiririm, bihi onu kable önce en yertette eski haline dönmek, ileyke sana tarfüke, senin gözün, bakışın. En yertette ileykü tarfüke, bakışının sana dönmesi, gözünü kırpman, gözünü açıp kapaman. Ve bundan sonra böylece lemma olduğu zaman, reahu onu gördü, müstakırren, durur vaziyette dururken, indehu onun önünde. Gale dedi, haza bu, min fadli, fazlından, lütfundan,

Rabbi benim Rabbim li yebluveni beni denemesi için mı eşkür şükredeceğim yoksa ekfuru küfredeceğim, nankörlük edeceğim. Ve men ve kim şekere şükretti fe o zaman böylece innema sadece yalnız innema yeşkürü şükreder li için nefsihi onun nefsi kendi nefsi ve men ve kim kefere küfretti nankörlük etti fe o zaman o takdirde inne muhakkak ki Rabbi benim Rabbim ganiyün ganidir kerimün kerimdir. Ve şöyle oluyor cümleler. Kitaptan ilmi olan kişi yani Hızır Aleyhisselam şöyle dedi. Ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm.

kitaptan ilmi olan kişi Hızır Aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman Aleyhisselam böylece onun yanında önünde indi, huzurunda. Önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir.

Bir tayyi mekan olayı. Ve bu tayyi mekan olayında Hızır Aleyhisselam oraya gitmiyor. Orada kendisi. Sen gözlerini açıp kapamadan bir yerden bir yere çevirene kadar ben onu sana getiririm diyor. Ve getiriyor Hızır Aleyhisselam'a Allah'ın verdiği ilmi ledun bu. Gizli ilim. Allah'ın katından bir gizli ilim. Ve Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bir tarafta cinlerden bir ilme sahip olan İfrit, bir taraftan insanlardan bir ilme sahip olan Hızır Aleyhisselam. Hazreti Süleyman devrinde de var Hızır Aleyhisselam. Hazreti Musa devrinde de var. Şimdi de var. Başlangıcının ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Ama hep var olarak çıkıyor devirlerde. Osmanlı İmparatorluğu boyunca var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da mutlaka vardı. Nem suresinin 41. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale nekkürü leha arşeha nenzur ehtehtedi em tekunu minellezine la yehtedun. Kale dedi. Nekkürü şeklini değiştirin. Leha onun onu arşeha onun tahtı. Bak menzur nenzur bakalım mı tehtedi hidayete erer hidayete erecek. Hem veya yoksa tekulü olur olacak min den ellezine dan ellezine ki onlar la yehtedun hidayete ermeyenler. Süleyman Aleyhisselam onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi yoksa hidayete eremeyenlerden mi olacak dedi.

Belkıs'ın hidayete ermesi veya ermemesi söz konusu. Yani Hazreti Süleyman'ın makamına gelene kadar Belkıs hidayette değil, onun kavmi de. 42. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Felemma cahit kile ha keza arşuk. Arşuki. Kalet ke ennehu huve ve utinel ilme min kabliha ve künna müslimin. Ve böylece lemma olduğu zaman cahit geldi, kile denildi, mı ha keza böyle bunun gibi arşuki senin tahtın, kalet dedi, ke ennehu sanki o, onun gibi ve o ve utina ve bize verildi el ilme ilim min kabliha ondan önce ve kunna ve biz olduk müslimin, müslümanlar, teslim olanlar.

Böylece geldiği zaman ona senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi denildi. Seba Melik ise sanki o dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam ilim bize ondan önce verildi ve biz Müslümanlar

Allah'a teslim olanlar. Olduk diyor. Öyleyse buradaki bu ayet, 42. ayet birçok Kur'an-ı Kerim mealinde Hazreti Süleyman'ın değil de Belkıs'ın bize ondan önce ilim verilmişti, biz Müslüman olmuştuk dediği şeklinde ifade ediliyor. Oysa ki daha sonraki ayet-i kerimeler Belkıs'ın henüz Müslüman olmadığını, orada teslim olduğunu ifade ediyor. Müslümanlar, Müslüman olanlar Hazreti Süleyman ve onun etrafındakiler. Ve 43. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve saddeha ma kânet ta'udu min dunillah. İnneha kânet min kavmin kafirin. Ve saddeha ve onu engelledi, mani oldu. Ma şeyler kânet oldu. Ta'udu, o tapıyor. Min duni Allah'ı, Allah'tan başka. İnneha muhakkak ki o kânet idi, oldu. Min kavmin kafirin. Kafirler kavminden oldu. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o kafirler kavmindendi.

Öyleyse Nehl suresinin 43. ayet kerimesinde görülüyor ki daha evvel de belirtildiği gibi Belkıs güneşe tapıyordu. Ve kafirler kavmindendi. Kafirler topluluğundandı. İslam olan, Müslüman olan, Allah'a teslim olan elbette Hazreti Süleyman'dı. Ve 44. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ile lehat hulis sarha felemma ra'ethu hasibethu lücceten ve keşefet an sakayha kale innehu sarhun nümerradun min kavarir yani kavarira kalet rabbi inni zalemtu nefsi ve eslemtu mea Süleymane lillahi rabbil alemin ile denildi. Le hathuli ona gir es-sarha köşk saray ve o zaman lemma olduğu zaman ra'etu onu gördü. Hasibetu onu zannetti. Nüceten derin su ve keşefetan ve açtı. Sakayha bacakları ayakları kale dedi. İnnehu muhakkak ki o sarhun bir köşk. Mümerradun parlaklaştırılmış parlak min kavarira billur camdan kalet dedi Rabbi benim Rabbim inni muhakkak ki ben zalimtu zulmettim nefsi nefsime ve eslemtu ve teslim oldum ve beraber Süleyman aleyhisselam lillahi Allah'a Rabbi Rab el alemin alemler. Ona yani Belkıs'a köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti. Köşkten içeri girip de döşemeyi, cam döşemeyi, bildur döşemeyi gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı. Yani eteklerini çekti. Süleyman Aleyhisselam muhakkak ki o parlak bildur camdan bir köşktür dedi. Seba Melikesi. Rabbim muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman Aleyhisselam'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Yani ben bundan evvel nefsine zulmedenlerdim. Şimdi Hazreti Süleyman'la beraber oldum. Yani ona tabi oldum. Ve böylece alemlerin

Belkıs güneşi tapıyordu. Bir negatif statü içerisinde geldi Hazreti Süleyman'a ve orada ona tabi oldu ve böylece Allah'ın yoluna girdi. Buradaki teslim ne ruhun teslimidir, ne fizik vücudun teslimidir, ne nefsin teslimidir. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın ilahi iradesinin kendi iradesine kumanda etmesini sağladı. Bu da Allah-u Teala'ya bir teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın ilahi iradesi kulun cüz'i iradesini kontrolü altına alır. Artık cüz'i irade yoktur. İlahi irade o kişiyi kontrolü altında tutar ve kişi hayattan büyük zevk almaya başlar. Mutluluğu yaşar, ibadetleri büyük bir zevkle severek yerine getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmadım.

yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Derya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: onu bana getirin. Onu kendim için seçtim. Onunla konuşunca, muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim. Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız. Yakub aleyhisselam şöyle dedi: ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir. Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır. Yakub aleyhisselam, sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: Allah bizim söylediklerimize vekildir. Ve şöyle dedi: ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler. Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme dedi. Artık onların yükünü hazırladığın zaman su kapını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. "Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır." Şöyle dediler, "Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir, gerçekten onun çok yaşlı büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz," dediler. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz." Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi, "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır." Ve onlardan yüz çevirdi. Ve "Yusuf'a yazık oldu. Vah Yusuf," dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağırdı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler, "Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım, gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez." Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler, "Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir." Yusuf aleyhisselam, "Siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı?" dedi.
1: gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün. Sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hastası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun dediler. Gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hastası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı. Ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım! Bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alimlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Resuller umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüzü örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, âlidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi, hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça, bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman, artık onu reddedecek mani olacak kimse yoktur ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır. Kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz. Başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler.
0: Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaad olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik.
1: Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir.
0: Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir.
1: Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve O'nu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz O'nu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah, dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz
0: bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların Resulleri şöyle dedi: semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara Resulleri şöyle dedi: biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler Resullerine dediler ki: sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk etme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıf, güçsüz olanlar, kibirlenenlere şöyle dediler: muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan, emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır. Ve onun dalları semadadır. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem, ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti: Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben, zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, ihtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek: Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile.
1: Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın, sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı ve dostların estiği poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olur.

0: böyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor?

0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha mi as-salawat Allahumma salli ala Muhammed Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Konumuz davet ve davete icabet. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde davetin oluşması bir mutlak farziyet oluşturuyor. Allah'ın bütün Resulleri davetin sahipleridir. Her devirde, her kavimde mutlak olarak Allah'ın Resulleri var olmuştur. Ve görevleri insanları Hakk'a davet etmektir.

Allah-u Teala Allah'ın daveti kendisinedir diyor, hakkıdır diyor. Ve Allah-u Teala herkesin bu standartlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a ulaşmasını hedef almıştır. Bütün sistemin

Bütün mukaddes kitapların elimizde hiç değişmeyen son mukaddes kitap, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. 14 asırdır hiçbir tarafı değişmemiştir. Öyleyse bu şeriat kitabının kıyamete kadar değişmesi söz konusu değildir. Çünkü peygamberlik müessesesi şeriat kitaplarını muhtevasını alan peygamberliktir. Her peygambere Allah-u Teala aynı şeriatı vermiştir ve bütün resullerin üzerine daveti yüklemiştir Allah-u Teala. Ve davet Allah'ın zatınadır. İşte bütün zaman parçalarına baktığımız zaman davetin sahiplerinin her devirde asla kabul edilmediğini görüyoruz. Büyük insan toplulukları tarafından. Her kavimdeki resuller mutlaka o kavmin büyük çoğunluğu tarafından reddedilmişlerdir, inkar edilmişlerdir. Öyleyse herkes en çok kimi inkar ediyorsa o Allah'ın Resulüdür. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Hep aynı şey olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her devirde Allah'ın Resulleri bütün kavimlerde var olmuş. Ama bütün kavimlerde bu Resuller toplumun büyük kısmı tarafından mutlak olarak reddedilmişler. Öyleyse nasıl bir muhtevadan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Muhteva açık olarak geliyor Allah Teala tarafından. Allah Teala hiçbir zaman parçasında davetin mevcut olmadığı bir devreye asla müsaade etmiyor. Buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık, azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor Allah-u Teala. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor.

her devirde, her kavmin içinde diyor, onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye, o kavmin her kavme onların lisanıyla hitap edecek olan Resuller gönderiniz diyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman Resuller var. Ve hem ayetlerin tilaveti Resullerin işi, hem de bütün kavimlerde onların lisanlarıyla onlara hitap edecek olan Resuller bütün devirlerde var olmuşlardır. Kıyamete kadar da var olmaya devam edeceklerdir. Hepsi de tilavetle vazifelidir. İşte Allah Teala Cuma Suresinin 2. ayet-i kerimesinde ümmiler içerisinde Resul bahsederiz diyor. Ümmi deyince sadece okuma yazma bilmeyenleri değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kastediyor Allah Teala ve Resul'ün hitap ettiği kitle daima onlardır başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu davettir. Resul'ün daveti haktır. Allah'a davettir. Her devirde, her kavimde Resul mutlaka bulunacaktır ve davet edecektir ve ayetleri tilavet edecektir. İşte Allah Teala biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz diyor. Ümmilerin arasından beas ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Ondan evvel, bu Resullerden evvel, bu Resullere muhatap olmadan evvel, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Her devirde hep Resuller olmuş sevgili kardeşlerim. Ve tilavet göreviyle görevliler. Allah Teala Âl-i İmrân Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere onların aralarından ve onların içinden bir Resul beyaz ederiz diyor, vazifeli kılarız diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye diyor. Bu ayetlerdeki Resul müessesesi, Nâhl Suresinin 36. ayet-i kerimesindeki Resul'dür. O Resul'e dikkatle bakın. Nâhl 36 şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlerde, diyor Resul beas ederiz. Bütün kavimlerde. Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Resul bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Ve ard arda göndeririz diyor Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde. Nâhl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye diyor Allah Teala. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye.
Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler diyor. Davete kulak vermişler. Bir kısmının ise diyor üzerine dalalet hak oldu. Resul'ün davetine icabet edenler, icabet etmeyenler. Öyleyse görülüyor ki Resul vazifesini yapacaktır. Ama bir de Nebi Resuller var. Nebi Resuller'de görev 4'ten 5'e çıkıyor. Bütün Resullerin, kavim Resullerinin görevi 4'tür. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak, tilavet etmek 1, 2, bu ayetlerin okunmasının, tilavetinin ardından onların nefslerini tezkiye etmek.

biz semina işittik münadiyen nida eden, nida edici bir seslenici, bir davetçi yunadi nida eden, seslenen lil imani iman için insanların amenü olması için insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri için lil imani iman sahibi olsunlar, inansınlar diye en aminu bi rabbiküm Rablerine aminu olsunlar diye. Yani Rablerine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Fe amenna ve amenu olduk biz diyor kişi. Ve amenu olduk. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir davet eden var. Bir de davete icabet eden var. Alimler 193 burada davetçiyi de davete icabet edeni de açıklıyor. İşte bu davet her şeyden evvel bütün kavimlerde o kavmin Resulünün işidir. Ve insanların çok büyük bir kısmı mutlaka Resul'e karşı çıkacaklardır. Bütün devirlerde bu olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün devirlerde bu olmuştur. Allah'ın Resullerine mutlaka kavmin büyük kısmı, hatta çok büyük bir kısmı mutlaka karşı çıkmıştır. Sevgili kardeşlerim, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün resullerin mutlak olarak taşlanması, kendilerine karşı çıkılması. Ondan sonra ne diyor Enam suresinin 193. ayet-i kerimesi? Rabbena fâfir lena zunubena. Ya Rabbi, bizim günahlarımızı mağfiret et. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Seyyiatimizi hasenata çevir. Bize mağfiret eyle. Ve keffir anna seyyiatina. Ve bizim günahlarımızı ört. Ve teveffena meal ebrar. Bizi ebrar ile birlikte öldür. Ebrar olarak öldür. Birrin sahiplerinden kılarak öldür. Şimdi ayet-i kerimenin muhtevasına bakıyoruz. Kimdir ebrar? İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bir ebrar, iki füccar. Mutaffifin suresinin 8 ve mütakip ayetlerinde Allah Teala ebrarın kader hücrelerinin, rakamlı kitaplarının zemin kattan yukarıda 7. gök katında illiğinde olduğunu söylüyor. Kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda illiğinde. Fücarın kader hücrelerinin ise 7 kattan 7 kat zeminden 7 kat aşağıda sicinde

olduğunu söylüyor. Allah Teala bütün resullerine mutlaka illiğini gösterir. Yedinci katın ilk alemi kader hücreleridir. Öyleyse Ebrar kimdir? Sadece tek bir tarif. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi Ebrar'dır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda füccar olmaktan kendilerini kurtarmışlardır ve Ebrar arasına girmişlerdir. Onlar birinin sahipleridir. Onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Müşterek özellikleri hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olmasıdır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka günahları örtülecektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu insanlar üzerinde Allah rahim esmasıyla mutlaka tecelli edecektir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allah onun kalbinde yeşeren bu meyveyi, bu kalbi dileği anında onun kalbinde görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı andır ve derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu o kişinin nefsinin kurtuluşunun işaretini taşır. Ve Allah Teala onların üzerinde işlemlerini gerçekleştirir. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastalığının üzerindeki gışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastalığının üzerindeki mührü alır. Kalplerindeki küfrü ve ekinneti alır, kalplerinin mührünü açarak. Kalplerinin mührünü açar, kalplerindeki küfrü dışarı alır, ekinneti dışarı alır. Ve yerine ihbat koyar. İşte ekinnet ve ona bağlı olan küfrün kalpten alınması, yerine ihbat konulması, kalbin mührünün açılması, gözlerdeki hicab-ı mestürenin kışavetin alınması, işitme hastasından, kulaklardaki vakranın alınması, işitme hastasının mührünün açılması her biri bir işlemdir. Bu işlemler birer fulkran olarak belirlenir Allah-u Teala tarafından. Her biri doğruyu yanlıştan ayırıcı birer faktördür. Ve her biriyle birlikte Allah-u Teala o kişinin günahlarından bir kısmını örter. Ve yedi defa da o kişinin bütün günahlarını örter. Ve bu işlem o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonraki 5-6 dakika içinde tamamlanır. Ne olmuştur? Buradaki olay tahakkuk etmiştir. Allah o kişinin seyyiatini örtmüştür. İfade ve kefir anna seyyiatına, bizden seyyiatimizi ört, bizim seyyiatimizi, günahlarımızı ört, kaybettiğimiz dereceleri ört, örttü Allah-u Teala. Ondan sonra ne yapacak? O kişilerde başka işlemler vücuda getirerek onu mutlaka 12 tane insanla huşu sahibi kılarak hacet namazında mürşidini göstererek mürşidine ulaştıracak. Veya kişi devrin imamının çevresinden birisidir. Devrin imamına tabi olacak. Veya o kavmin Resulüne tabi olacak. Tabiyet gerçekleştiği anda ne olur? Tabiyet gerçekleştiği anda o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. İşte Allah Teala Hadid suresinin
28. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminittekullâhe, ey Allah'a amin olanlar ve aminu bi resûlihi ve resullerine tabi olanlar, resûlihi, resulüne tabi olanlar, resulüne aminu olanlar, Allah'a takva sahibi olup da Resulüne aminu olanlar. Takva sahibi olduğunuz an Allah'a, bunun manası ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardınız. Takva sahibi oldunuz. Bunun manası o. Rum suresi 31. ayet-i kerime: Minibine ileyhi ve yettekun ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Hadid 28'de de: Ya eyyüellezine aminittekullâhe, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Bütün amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve onların hepsi takva sahipleri. Ve Allah Teala diyor ki: Ve Resulüne de iman edin. Aynı zamanda bunun manası tabi olun. Yu'tikum küfleyni min rahmetihi. Ve Allah size rahmetinden iki kat versin. Ne zaman verecek? Burada Allah Teala aminu bi resulihi demekle resulüne tabi olun ifadesini kullanmış oluyor. Aslında amin olmak, inanmak. Ama aynı zamanda Allah Teala itaat edin diyor. Tabi olun diyor ona. Onun emrine tabi olun. Ona itaat edin. Burada Resul'e tabiyeti gösteriyor. Tabiyet halinde ne olur? Tabiyet halinde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Allah o güne kadar onun zikri üzerine ona rahmetle fazl verirken, sadece o kadarken, tabi olduğu andan itibaren rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor. Yani rahmetle salavat da gelmeye başlıyor. İki kat oluyor. Burada da rahmetinden iki kat versin diyor Allah Teala. İşte Rum Nur suresi 21. ayet-i kerime: Ve levla fadullahi aleyhi ve rahmetihi. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, rahmet ve fazl sadece iki tane. Bakara suresi 156 ve 157. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Onlar kendilerine bir musibeti sabrettiği zaman derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döndürüleceğiz. Mutlaka Allah'a döneceğiz. 157. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor: Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Onlar muhakkak ki hidayete erecek olanlardır. Öyleyse Nur suresinde rahmetle faz geçiyor. Bakara 157'de, Nur 21'de bu geçiyor. Bakara 157'de Allah'ın rahmeti ve salavatı geçiyor. Rahmet ve faz, rahmetle salavat. İşte Allah Teala hem rahmetle faz hem de rahmetle salavat veriyor. Ve Allah'ın nurları böylece, Allah'ın fazlı ikiye katlanıyor. Ve Allah'ın rahmeti ikiye katlanıyor, rahmetle faz ve rahmetle salavat.
Allah Teala diyor ki ve size nur versin beraberinizde yürümek için, onunla birlikte yürümek için devrin imamının ruhu ve üzerindeki nur, salah nuru. Ve yafi lehum lekum ve sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ali İmran Suresinin 193. ayet-i kerimesiyle Hadid Suresinin 28. ayet-i kerimesi arasında sıkı bir ilişki söz konusu. Mağfiret açısından ve Allah'ın Resulüne tabiyet açısından. Şimdi bakıyoruz En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Davete ancak işitenler icabet eder. Vel mevta yeb'asuhumullâhü. Ve ölüler, ölüleri diriltir Allah. Yeb'asuhumullâhü. Allah ölüleri, vel mevta ve ölüler. Allah onları diriltir. Süme ileyhi yürceûn. Sonra Allah'a döndürülürler. Ne demek istiyor Allah Teala? Davete ancak işitenler icabet eder. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi niçin dilemiş? Davete icabet etmiş. Devrin imamı veya o kavimdeki resuller veya o kavimdeki mürşitler o kişiye davette bulunmuşlar. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemen lazım. Yoksa gideceğin yer cehennemdir diye. O kişi de davete uymuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah Teala harekete geçmiş ve onun kulaklarındaki vakrayı ve işitme hassasındaki mührü almış. Ne olmuş? Kişi işitmeye başlamış. İşitmeye başlayınca davete icabet söz konusu. Davete icabet irşat makamına Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk davete icabet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ondan sonra davete icabet ruhun Allah'a ulaşmasını sağlayacak olan temel hedefe yürümektir. İrşat makamına ulaşmaktır. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar ve ona ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman demin söylediğimiz olaylar cereyan eder. Allah'ın günahlarını örtmesi, sonra sevaba çevirmesi, seyyiati örtmesi, günahları da sevaba çevirmesi.

İşte kişinin davete icabet için, ruhunu alalaştırabilmek için mutlaka ulaşması lazım gelen yer mürşittir. Tabiyet olduğu zaman vücuda gelen 7 tane nimetin o kişinin davete icabetini kesinleştirdiği ve ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet verdiğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, Allah onda gerekli değişiklikleri yapınca, ona 7 tane Furkan verince günahlarını da örter. Bu kişi daha sonra göğsünden kalbine nur yolu açılacaktır. Ve mürşidine ulaşacaktır, huşu sahibi olup. Allah ona mürşidini gösterecek, ulaşacak, tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ne olur? Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine derhal gelir, yerleşir. Ve o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla desteklenirler diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Sonra kişi, sonra ne diyor Allah-u Teala? Sonra o kişi mürşide tabi olduktan sonra onun bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesiyle bir de Zümer Suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince. Diyor ki Allah Teala Zümer Suresinin 53. ayet-i kerimesinde kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfüzehim, nefslerine zulmetmekte haddi aşan kullarım, la taknutu min rahmetullah, Allah rahmetinden ümidinizi kesmeyin, innallahi yafuruz zulüm ve cemiya, Allah bütün günahları mağfiret eder. İnnehu vel gafurur rahim diyor. O gafurdur, rahimdir diyor. Öyleyse burada açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala'nın bütün günahları sevaba çevirmesi söz konusudur. Çeviriyor. O kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve sonra da 1'e 700'e kadar arttıracak onu. Sonra o kişi zikir yapmaya başlıyor bu noktada. Zikir, nefs tezkiyesinin başlangıcını teşkil ediyor. O kişinin nefsi, nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve salavatın fazılları o kişinin nefsinin kalbindeki iman kelimesine yapışıyor. Allah iman kelimesini yazmıştır nefsinin kalbine. Ona yapışıyor ve orada birikmeye başlıyor fazıllar. Neticede kişiyi fazilet sahibi kılacak olan fazılların birikimi nefs tezkiyesini ifade eder. Burada kişinin nefsi tezkiyeye başlamıştır. Sonra ne olacaktır? Her 107 nur birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruh ne olmuştur? Ruh vücuttan ayrılmıştır. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelmiştir. Diyor ki dereceleri yükselten ve rüştün sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, yani başının üzerine katından emrinden ruh gönderir diyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Yani hem arşıptan meleklerin görev aldığını, hem de kişinin derecelerini yükselttiğini ifade ediyor. Hem günahları sevabe çevirerek, hem de o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye ve sonra bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye çalışacak. Böyle bir dizaynda kişinin ruhuna
başının üzerine gelen ruh katımdan, onların başlarının üzerine ruh gönderirim diyor, emrimden ruh gönderirim diyor Allah Teala. Onlara Allah'a ulaşma günün geldi demek için, bununla ihtar etmek için, yani vücudu ruhun terk etmesi, Allah'a doğru yola çıkması için. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a doğru yola çıkan sıratımızda kime ulaşan ruh? Allah'a nasıl ulaşacaktır? Allah'a ruhun ulaşmasının arkasında o kişinin yapacağı nefs tezkiyesi vardır. Nefsin kalbinde her %7 fazilet birikimi, fazıl birikiminde ruh bir gök katı yükselir. 7 defa 7 tane gök katını aşan ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve davete icabeti tamamlanacaktır. Allah'a dön emrini, irci'i ila Rabbiki emrini, Fecr suresi 27. ayet-i kerime, 28. ayet-i kerime, Allah'a rücu etmesi ruhun gerçekleşecektir. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nefs tezkiyeye başlayacaktır. Nefs tezkiyesinin yarıya geçtiği noktada nefs tezkiye olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar yarıya geçtiği zaman nefs tezkiye olmuştur. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı zaman, o kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, bu noktada 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. Davete tam icabet, ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıyla tahakkuk eder. Ama davet o kadar değildir. Fizik vücudunda teslimini ister Allah Teala, davet eder. Nefsin de teslimini ister, buna davet eder kişiyi. İradenin de teslimini ister. İrşada ulaşmasını da ister. Bu bir bütündür. Öyleyse Allah Teala ölüleri hayata geçirir diyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde ve davete sadece işitenlerin icabet ettiğini söylüyor. İşitmek için gerekli işlem tamamlandıktan sonra o kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. İşte bu davete icabet etmektir. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a doğru yola çıkmasını icap ettirir. Allah'a doğru yola çıkan ruhu nefsin tezkiyesi ancak Allah'a ulaştırır. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da söz konusu değildir. İşlevler birbiri arkasından geliyor. Allah lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti onadır, kendisinedir, kendi zatınadır diyor. Öyleyse yola çıktığımız, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an daveti ilk icabet tamamdır. Ama asıl icabet ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkarılmasıdır. Davet Allah'a davetidir ruhumuzun. Yola çıkarıldığı an 14. basamaktayız. Allah'a ruhumuzun ulaştığı, davete tamamen icabet ettiğimiz an 21. basamaktayız. Hatta Allah'ın zatında kaybolduğu an 22. basamaktayız. Allah Teala'nın daveti açıkça Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Diyor ki Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vallahu yedu ila darussalam." Allah selam yurduna, bu aynı zamanda teslim yurdu anlamına gelir. Teslim yurduna, selam yurdu olan kendi zatına davet eder. Aynı zamanda bir cennet daveti de söz konusu. Ama burada Allah'ın zatına davet olduğu arkadan gelen cümleden belli oluyor. Ve yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikamet olan yol sırat-ı müstakimdir. Öyleyse
Allah-u Teala'nın buradaki ifadesi, mutlaka bir davet var. Bu davet Allah'ın zatına davet. Ve selam yurdu, selam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesinin çevresinde teşekkür ediyor. Silm kökünden geliyor. Sin, lam, mim. Ve böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın daveti zatınadır. Zata ulaşmak davete icabeti ifade eder. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi küfürden kurtulan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Yani Allah'a göre kafir hüviyetindedir. Bu söz insanlara çok kötü tesir ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir diyor. Ve küfürde olanın özelliklerini veriyor. Onlar kör, sağır ve dilsizlerdir. İşte Bakara Suresinin 171. ayet-i kerimesi. Ve meselüllezîne keferû, ve kafirlerin durumu, ke meselüllezî yen'iku bimâ lâ yesme'û illâ duâen ve nidâen. Tıpkı haykırması sebebiyle, bağırması sebebiyle işitmeyen, sadece bağırıp çağıran kişinin durumu gibidir. Sümmün, bükmün, umyun. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Fehüm la yakulun. Ve onlar akıl etmezler diyor Allah-u Teala. Kafirler kördür, sağırdır, dilsizdir diyor Allah-u Teala burada. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde aynı şeyi söylüyor. Habibim, o kafirlere sen ne söylersen söyle tesir edemezsin. Onlar, o kafirler mümin olmazlar. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Yani görmezler. Onların işitme hastaları mühürlüdür. İşitmezler. Onların kalpleri de mühürlüdür. İdrak etmezler. Yani onlar kör, sağır ve dilsizdir demiş oluyor Allah Teala. Ama uzuvlardan hareket etmiyor, hastalardan hareket ediyor. Kalpteki idrak hastası mühürlü, kişinin idrak hastası mühürlü, kalbi mühürlü, kişinin işitme hastası mühürlü, Semî isimli işitme hastası mühürlü, kişinin görme hastasının da üzerinde gışavet var, o da mühürlü. Bu kişi kör, sağır ve dilsiz. Kim bu insan? Kafir. İşte burada Bakara Suresinin 171. ayet-i kerimesinde Allah Teala kafirlerin sağır, dilsiz ve kör olduklarını söylüyor. Bakara 171 ile gene Bakara 6 ve 7 birbirine tamamen uyan iki tane ayet-i kerime. Birinde hastalardan bahsediyor Allah Teala. Bakara 7. Birinde uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların kör, sağır ve dilsiz oluşu. Ya da hastaların çalışmaz olduğunun bir başka ifadesi de sayılabilir. Çünkü burada uzuvların adını kullanmamış. Araf 179'da Allah-u Teala diyor dalalette olanlar için, ki bu kişi aynı zamanda dalalettedir. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler diyor. Bunlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Kör, sağır ve dilsizler kafirlerdir diyor. Şimdi
Bir işaret daha geliyor davetle alakalı. Ve hum la yaklun diyor. Fehum bu standartlar içerisinde buna göre onlar akıl edemezler. Yani idrak edemezler. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onları karşıladıkları zaman derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de sizden olan nezirler gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Ne demiş oluyor nezir? Davete icabet etmiyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Size nezirler gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap. Söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani küfürlerin, kafirlerin, dalalette olanların temel fonksiyonları bir, Resullere inanmamak. İki, Allah'ın kitaplarına inanmamak. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Apaçık bir dalalet içinde görüyoruz dedik. Dalalette olanlar Allah'ın Resulüne böyle söylüyor. Seni dalalette görüyoruz. Bütün devirlerde olduğu gibi bugün de aynı şey söyleniyor. Ve dördüncü faktör, eğer biz işitmiş, görmüş ve akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akıl etmek, idrak etmek demektir. Görmeyle ilgili, işitmekle ilgili ve kalbe indirerek idrak etmekle ilgili bir konu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi kendisine davet ediyor. Üzerinize Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dileme daveti, Allah'ın zatına ulaşma daveti tam 12 defa üzerinize farz kılınmış. Ve bu daveti gerçekleştiren kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar gerçekleştirmeye ve dilediği an felaha ermiştir. Birinci rıza, birinci felah burada gerçekleşir. Öyleyse Allah davet eder, biz kulları da davete icabet etmekle mükellefiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında daveti görüyoruz. Görüyorsunuz ki davete icabet haktır. Allah-u Teala'nın hepinizi davete icabet ederek nihai noktaya kadar ulaştırmasını, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir güne ulaştırmasını, bütün mutlulukları size vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha biz bizeyiz. Eyleliyiz, gönül gönüleyiz. Sevgili kardeşlerim, üç tane vücuttan oluşuyoruz. Bu vücutlarımızdan bir tanesi nefs, bir tanesi fizik vücut, bir tanesi ruh. Sakın nefsle ruhu aynı şey zannetmeyin. Nefs, başlangıçta muhtevasında afetler olan ve bu afetlerden kurtulduğu takdirde ahsene ulaşabilecek olan bir özellik taşır. Öyleyse nefsiniz mutlaka üzerinde dikkatle durmanız lazım gelen, onu tezkiye etmek istediğinde çalışmanız lazım gelen, arıtmak mecburiyetinde olduğunuz bir vücudunuz. Bununla hepiniz vazifelisiniz. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi üzerinize farz. Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, tasfiye edeceğinize, nefsinizi Allah'a teslim edeceğinize dair Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Ezelde Allah-u Teala hepimizi bir araya getirmiş. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkarmış. Onun çocuklarından hepsinin sırtından onların kendi çocuklarını çıkarmış. Ve böylece her nesil kendisinden sonrakilerin sırtlarından çıkarıldığı bir özellikle hepimiz Allah'ın huzurunda toplanmışız. Kalp gözümüzle Allah'ı görüyoruz, kalp kulağımızla Allah'ı işitiyoruz ve Allah-u Teala buyuruyor, Elestü bi Rabbiküm, Araf 172. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Buyuruyor. Galu dediler ki, bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya diyoruz ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Rabbimiz olan Allah-u Teala diyor ki, nefslerini onlara şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Öyleyse ben sizin Rabbiniz değil miyim kelimesi cümlesi yeter mi? Allah'ı Allah olarak kabul etmek, zaten hepimiz onu görebilecek olan, özellikle Allah-u Teala'nın huzurunda toplanmışız. Hepimiz görmüşüz, hepimiz onunla konuşmuşuz, kalbimizde işitmişiz, kalbimizde cevap vermişiz. Bela diye, evet demişiz. Yeter mi bu? Kurtuluş için yeter mi? Nefslerimizi Allah-u Teala bizi neden şahit tutuyor? Öyleyse başka bir şey var. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik diyecek olan birisi bir iddia ile karşı karşıya olmak durumunda. Yani sana bu emir verildi ama sen onu yerine getirmedin. Neden dendiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilmek imkanından Allah-u Teala bizi men ediyor. Onun için de
nefslerimize şahit tutuluyoruz. Yani nefslerimiz Allah'a bir söz vermiş olmalı. İşte ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de ezelde Allah'a gerçekten söz vermişler. Nefsimizin yeminine Kur'an-ı Kerim'de yemin diyor. Ruhumuzun yeminine misak diyor. Fizik vücudumuzun yeminine ahd diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim? Diyor ki Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri derecelere karşılık olarak rehinedirler diyor. Ama yemin sahipleri hariç diyor Allah Teala. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennete olacaklardır diyor. Öyleyse bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere uygun standartlarda rehinedir ama sonra bu rehinelikten kurtulacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Cennette olacaktır kimler? Yeminlerine sahip çıkanlar, yeminlerini yerine getirenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Peki kim kurtulacak nefslerden? Hangi nefsler kurtulacak? Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesine gidiyor ki kat eflaha men zekkaha. O kişiler ki onu nefslerini tezkiye ettiler, onlar kurtuldular, felaha erdiler diyor. Öyleyse nefsini tezkiye eden felaha erer. Konumuzda nefs tezkiyesi. Konunun merkezinde bu ayet var. Kat eflaha men zekkaha. Bu Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Şems suresinin 7'sini, 8'ini ve 9'unu beraberce söylemekte konunun tam anlaşılması için fayda var. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. Şemsiydi. O nefse kasem ederim. Ve onu sevva edene diyor. Dizayn edene. Ona şekil verene, biçim verene. Şems 8'de de diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru o nefse ilham edilir. قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا. Onlar ki tezkiye oldular, felaha erdiler. Burada söz konusu olan şey nefs. 3 ayet buradan bu noktaya ulaşıyor ve Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetlerinde birleştirdiğimiz zaman Allah'a yemin verilen, yemin veren nefsler bu yeminlerini yerine getirdikleri takdirde felaha eriyorlar, cennete ulaşıyorlar. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bir nefsin Allah'a verdiği yemini demek ki nefsi tezkiye etmek. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki nefs konusunda فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرِ.
Kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Yani nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve bu yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Ve ruhu da Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diye bir olay var. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Rab 20 ve 21. ayetlerde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, vecislerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Ve misaklerini naksetmezler, misaklerini bozmazlar. Yani misaklerini mutlaka yerine getirirler. Özellikle misaklerini yerine getirirler manası var. Çünkü arkadan misakin ne olduğunu veriyor Allah-u Teala. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Vasıt ederler diyor. Vuslat kelimesi, visal kelimesi, vasıl olmak fiili buradan geliyor. Bir yere ulaşmak anlamına geliyor. Ruhu Allah'a vasıl etmek, ulaştırmak. Muvassalat kelimesi buradan geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş. Nitekim Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Sonra da fizik vücudumuzun ahdi söz konusu. Yasin 60 ve 61'de Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Allah-u Teala buyuruyor, اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا اَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْتَانَ اِنَّهُ لَكُمْ اَدُوُنْ مُب۪ينَ وَاَنِ بُدُونَ اِحَازَا صِرَةُ مُسْتَك۪يمُ Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmaksa dediğinde insanlardan aldığı bir ahd var. Fizik vücudumuz için. Allah'ın Ademoğulları adını verdiği şeyler bizim Adem Aleyhisselam'ın sulubundan gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Öyleyse yemin, misak ve ahd. İşte konumuz bu üç tane yeminden yemin adı verilen husus. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Nefsimizin tezkiye olması ve tasfiye olması. Aslında tasfiye de tezkiyenin üst bölümünü ifade eder. Ama genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de geçen tabir hep tezkiyedir.
nefsin temizlenmesi, nefsin aklanması, nefsin afetlerden arınması. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor nefsimiz için? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık, sonra onu esfeli safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Esfeli safiline Allah'ın reddettiği bir nefs söz konusu olabilir. Ahsene ulaşmış bir nefs söz konusu olabilir. Ve nefsin özelliği ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, hususiyetle yaratılmış olmasıdır. Öyleyse bütün insanların nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Ahsen olduğu zaman nefsiniz, siz ihlas makamının sahibi olursunuz. Ahsen takvanın sahibi olursunuz. Nefsiniz Allah'a teslim olur. Bütün afetleri yok olur, yerine ruhun hasretleri gelip yerleşir. Nefsin yapısını incelediğimiz zaman, neden nefsimizin Allah'a yemin verdiğini daha iyi anlarız. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. 19 tane afetten oluşmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptiralar, isyan, hasislik, cehalet, kibir vesaire. 19 tane afet, hepsi de karanlıklarla temsil edilir. Ve herkesin kalbinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Küfür kelimesi karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir cazibe merkezidir. Ne zaman ki kişi Allah'ın yoluna revan olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alır, kalbin içine imanı yazar. Muradı ne? Böyle yaparak nefsi tezkiye etmek, tasfiye etmek ve böylece ruhu da, veçhi de, nefsi de, daha sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz nefs tezkiyesi. Öyleyse nefsimizi tezkiye etmek sadedinde bir muhtevaya bakıyoruz. Nefsin tezkiyesi. Öyleyse hangi istikamette bir gayretin sahibi olmalıyız? Nefsin tezkiyesi, bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir husus. Bütün insanlar nefslerini tezkiye etmek sadedinde vazifeli kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Gerçekten farz mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Maide 105'te. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izah tedeytum.
Ey amin olanlar diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı

ikisi arasında kesin bir ilişki var. Maide 105'te Allah'ın söylediği husus nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesi yaparak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren, yani siz hidayette olduğunuz andan itibaren, hidayet üzere olduğunuz, hidayete adım attığınız andan itibaren, henüz hidayete ermediniz ama hidayete adım attığınız andan itibaren zararette olanlar size bir zarar veremezler. Neden? Çünkü başınızın üzerinde aynı anda devrin imamının ruhu oluşur. Oluşursa ne olur? Devrin imamının ruhu sizin mümin olmanız için yeterli sebep teşkil eder. Nefs tezkiyesine başlamanız için yeterli sebep teşkil eder. Ve böylece tabiyetiniz dalaletten hidayete adım atmanızdır. Öyleyse evvela her şeyden evvel şunu görüyoruz. Nefs tezkiyesi sadece hidayette olanların yapabileceği bir şeydir. Öyleyse hidayete adım attığınız yer mürşidinize tabi olduğunuz noktadır. Ondan evvel herkes dalalette. İşte 10 tane ayet-i kerime nefs tezkiyesinin başladığı yer hidayet asıldır diyor. Ondan evvel bütün insanlar dalalettedir diyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah-u Teala'nın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Tabi olmayanlar dalaletteler. Taha 123'te Allah-u Teala aynı şeyi şöyle söylüyor. Ve insanlar diyor size, hidayetimiz gelecek. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece o, onlar dalaletten kurtulurlar ve şakile olmazlar. Keyf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Câsi 23. Habibim, o nefslerinin hevasını kendisine ilah edilenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler, yani nefslerin hevasına tabi olanlar. Kasas'ta ne diyordu Allah Teala? Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olanlar, onlar dalalettedirler.

Beşinci delalet ayeti kerimesi Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahseder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Tabiyet yoksa dalalet mutlaka var. Görüyorsunuz ki burada Allah Teala nefs tezkiyesinin tabiyetle mümkün olduğunu söylüyor. Ayet son derece açık.

Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye. Öyleyse tabiyet, nefs tezkiyesinin kesin hükmüdür. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Âl-i İmran 164'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Müminlerin başlarının üzerine nimet olsun diye Resul bahsederiz diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, gene nefslerini tezkiye etsin diye geçiyor. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlara apaçık bir dalalette içindedirler diyor. Dalalet içindedirler diyor. 6 ayet oldu. Bunlardan 5 ve 6. ayetler tabiyetin dalaletten kurtulmanın nefs tezkiyesinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, onlar tabiyeti reddettikleri için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala ve Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar diyor onlar. Davetçinin reddedilmesi, tabiyetinin reddedilmesi. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdeki insanların şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar noktasına ulaşsınlar diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Zümer 23'te de diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Yani kişi dalaleti seçtiği için onlar için bir hidayetçi olmuyor. Sevgili önüne izleyiciler, dinleyiciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde demek ki tabiyet asıldır. Nefs tezkiyesinin başlangıcı. Araf 186'da Allah Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İsyan edenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'a isyan etmiş olanlardır. Ve isyan edenleri dalalette bırakır, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Zaten adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman Allah Teala onlara niçin hidayetçi tayin etsin? Onlar nefslerini tezkiye etmeyi dilemiyorlar. Niçin hidayetçi tayin etsin? Nefslerindeki afetler sebebiyle, afetlerden bir tanesi de isyan. İsyan hüviyetinin sahipleri ve mürşitlerine ulaşamıyorlar. Ulaşsalar isyan müessesesi adım adım yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gördük ki 10 ayet-i kerime dalalette olanlar nefs tezkiyesine başlayamazlar. Mürşide, Resul'e nefsler tezkiye olsun, tasfiye olsun diye ulaşılır. Tabiyet tezkiyenin başlangıcıdır. Öyleyse sıfırdan bu başlangıç noktasına birkaç cümleyle inşallah ulaşalım. Biliyorsunuz İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirmeye insanların bakış açısı Allah'ın o kişiyi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verir. Ve Allah Teala kimi seçerse bu ikinci basamakta seçer. Kalbinde zevk olmayanları seçer. Kalbinde maraz
olmayanları seçer. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri, inkar etmeyenleri, ketmetmeyenleri seçer. Yeryüzünde fesat çıkarmayanları seçer. Kalbinde hayır gördüklerini seçer. Kalbinde zevk olanları seçmez. Kalbinde hastalık olanları, maraz olanları seçmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın seçtiği bir kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka diler mi? Hayır, mutlaka dilemez. Ama seçtiklerinin büyük kısmı mutlaka diler. Ve dilerse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan vardır artık. Kurtuluşa ehil olmuştur. Kurtuluşu elde etmiştir. Mutlaka o cennete girecektir. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi yok eder. Kulaklarındaki vakrayı yok eder. Kalbindeki ekinleti yok eder. Yerine ifat koyar. Ne olur? Kişi görmezken görmeye başlar. Kulakları da vakır olduğu için işitmezken, manaya varamazken irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başlar. Ve kalbinde ekinnet vardır kişinin. Ve bu ekinnetle o kişinin kalbi en güzele ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Ardından Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Daha sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girilmesi için bir nur yolu açar. Göğsünü şerh eder kişinin. Sonra kişi zikir yapar ve bu açılan yolu takip eden Allah'tan gelen rahmet ve fazl kişinin kalbine ulaşır ama kalp mühürlüdür. Mühürden içeri giremezler ama rahmet nurları sızabilir. Bu sızma %2'ye ulaştığı zaman kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman, ki mutlaka mürşid isteği o kişiye Allah-u Teala tarafından verilir. Talep ettiği zaman da Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bazen talep etmeden de gösterir, defalarca gösterir. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'tan 10 tane ihsan aldı. Bu ihsanla mürşidine ulaştı. Çünkü o talep etti Allah-u Teala'dan mürşidini görmeyi. Talep etmese de Allah-u Teala ona mutlaka gösterecektir. Ama o zaten mürşide ulaşmak için kalbinde gerekli talebi oluşturan bir insandır. Allah onun kalbine koyduğu her şeyle onu irşada, irşat makamına yaklaştırmıştır. O kişi tabi olmak için içinde dayanılmaz bir arzu barındırır. Mutlaka tabiyeti ister. Allah'ın evliyası olmak onun için artık bir tutkudur. Vazgeçilmez bir husustur. Bu minval üzere bu kişi mürşidine ulaşır. Peki ne oldu? Konumuz nefs tezkiyesi. Bu noktaya kadar nefs tezkiyesi var mı? Hayır, yok. Ama şartların hazırlanması var. Nefs tezkiyesi yapacak olan bir kişinin kalbinde ekinnetin alınması lazım. Bir, kalbe ihbat konması lazım. İki, kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi lazım. Üç, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun Allah-u Teala tarafından açılması lazım. Dört, ama üç şart daha lazım. Kalbin mührünün açılmış olması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine iman kelimesinin yazılması.
Bunlar tabiyetten sonraki işlemler. Kişi büyük bir tehalükle, vazgeçilmez bir taleple mürşidine ulaşmayı diliyor. Ve biliyor ki Allah'ın bütün evliyası, bütün o manevi güzellikleri yaşayanlar mutlaka mürşidlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Tabiyet asıl. Dalaletten hidayete adım atmak için tabiyet asıl ve bütün Allah'ın evliyası hepsi hidayette olanlar. Öyleyse ne diyordu Cuma 2 ile Ali İmran 164? Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler. Ve Resullere niçin tabi oluyorlar? Resullere tabi olmalarının sebebi Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Öyleyse tabiiyet tahakkuk ediyor. Ne olur? Tabiiyet oluşunca o kişinin yedi tane şahit önünde tabiiyeti gerçekleşir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunur, nimette bulunur. Bir devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde oluşur. Oluşması demek, Mücadele 22'ye göre kalbinin içine iman yazılması demek. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimet. Ve o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere. Kişinin nefsi, nefs tezkiyesini başlar. Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmek üzere. Kişinin fizik vücudu, nefsin tezkiye oranına paralel olarak afetlerden temizlenmesi demek nefsin tezkiyesi. Afetlerden temizlenme oranına paralel olarak fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi diye bir olayı yaşamaya başlarız. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikir üzerinize farzdır. Müzemmil 8'de Allah-u Teala Veskür ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Nisa 103'te Feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunudihim buyuruyor Allah-u Teala. Cunubihim buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Daimi zikirde farz. Ve zikir yapıyorsunuz. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorsunuz. Bu tekrarın muhtevasında Allah kelimesinin vücuda getirdiği bir işlev var. Kim Allah kelimesini tekrar ederse o kişinin kalbine mürşide ulaşma noktasından evvel sadece rahmetle fazl ulaşır. Eğer Allah'ın göğüsten kalbe açtığı yol yoksa, ondan evvelki safhadaysa kişi, Allah'tan gelen rahmetle fazl kişinin göğsüne kadar gelir. Yol olmadığı için kalbe giremez. Tekrar geriye döner Allah'ın katına
ve son